0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

but it's by the Spirit of the Lord.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Ben senden ayrılırım ayrılmasına da. Ellerin özler beni. Dudakların üşür, gözlerine yaşlar düşer, kıyamam. Ben senden ayrılırım ya. Bilirim, bakmazsın ardımdan. Korkarsın çünkü bilirsin ki dönmez bu adam. Ben senden ayrılırım. Ben senden iliklerime kadar, düşlerime kadar ayrılırım. Ben senden ayrılırım da kalamazsın tek başına. Ama alamazsın da yüreğine bir başkasını bilirim. Ben senden ayrılırım da sonun olurum. Rüyalarına gelirim diye korkuyorum. Ben senden ayrılırım da şarkılar hatırlatır diye korkuyorum. Ben senden ayrılırım diye kendimi avutuyorum. Evet, güzel bir şiirle başlamak istedim sevgili dinleyenler. Tabii ki şiirimiz ayrılıktan bahsediyor ama ben sizlere tam tersini söylemek istiyorum. Sevenler daha çok birbirine kavuşsunlar istiyorum. Evet, 103.6 Radyo Light Nergis ve Çay Saati programına hoş geldiniz. Programımız tüm hızıyla devam edecek ama ilk önce sizlere iletişim bilgimizi hemen hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergistecaysaati@hotmail.com. Evet, güzel bir müzik gelsin benden sizlere. Daha sonra da hikayeyle karşınızda olacağım.

0: Evet, güzel bir müziğin ardından kaldığımız yerden devam edebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizlere Hayatımızı Kimlere Borçluyuz adlı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Charles Plump Vietnam'da uçmuş, Amerika Hava Harp Okulu mezunu bir pilottu. Savaş sırasında yaptığı 75. uçuşta yerden havaya atılan güdümlü bir füze tarafından vuruldu. Derhal kendisini fırlatıp paraşütle bir ormanın içine düştü. Kısa bir süre sonra Vietcong'lar tarafından yakalandı ve tam 6 yıl Kuzey Vietnam'da esir olarak tutuldu. Bugün Charles Plump yaşadığı bu tecrübe hakkındaki insanlara ders vermektedir. Bir gün Charles ve karısı restoranda yemek yerlerken bir adam masalarına yaklaşır ve şaşkınlık içinde çığlık atar. "Aman Allah'ım, sen Plump'sın, Vietnam'da jet pilotuydun. Kitty Hawk havaalanında uçağın düşmüştü." "Evet ama sen nereden biliyorsun bunu?" der eski pilot Plump. "Biliyorum, çünkü uçuş öncesi senin paraşütünü ben hazırlamıştım." Plump hayretler içindedir. Adam elini Plump'ın omuzuna atar. "Anladığım kadarıyla paraşüt işe yaramış." Plump evet anlamında kafasını sallar. "Eğer işe yaramasaydı şu an burada değildim." Plump o gece restoranda masaya gelen adamı düşünmekten uyuyamaz. Savaş sırasında çoğu kez gördüğü bu adamla bir kez olsun konuşmadığını düşünür. Çünkü o bir savaş pilotu, adamsa paraşüt hazırlayan basit bir askerdir sonuçta. Oysa o basit asker uzun tahta bir masada saatlerini harcayarak dikkatle katladığı paraşütlere her seferinde hiç tanımadığı bir insanın kaderini ellerinde tutuyordu. Bu olaydan sonra verdiği tüm derslerde Plump dinleyicileri ilk olarak hep aynı soruyu sormaya başladı. "Paraşütünüzü kim hazırlıyor?" Tüm hayatı boyunca ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bir başkasının hazırladığı biz modern dünyanın insanlarına sorulabilecek en anlamlı sorulardan biri bu belki de. Yaşamaya devam etmemizi sağlayan sayısız paraşütler var hayatımızda. Her defasında bir başka insanın bizim için hazırladığı maddi paraşütler, manevi paraşütler, duygusal paraşütler, ruhsal paraşütler olarak hayatımıza giren kişilerdir. Sahip olduğunuz en büyük yeteneği kim kazandırdı size? Veya düşünce yapınızı kim şekillendirdi? Kimler size moral verdi? Zor zamanlarda ya da hayata dair manevi değerlerin farkına varmanızı kim sağladı? Hayatınız boyunca paraşütünüzü hazırlayan kimlerdi? İşte onlar, hayatımızı borçlu olduğumuz insanlardır. Peki siz kimlerin paraşütünü hazırlıyorsunuz? Öldükten sonra arkanızda ne bırakacaksınız? Hiç düşündünüz mü? Hemen diğer bir hikayeye geçmek istiyorum. Her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Yarışmayı izleyen gazeteciler çiftçiden bu başarısının sırrını öğrenmek istediler. Çiftçi, "Benim sırrım kendi buğday tohumlarımı komşularımla paylaşmakta yatıyor," dedi. Bu cevaba oldukça şaşıran gazeteciler, "Elinizdeki kaliteli tohumları rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz? Ama böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyorsunuz ki?" diye sordular. "Neden olmasın," dedi çiftçi. "Bilmediğiniz bir şey var. Rüzgar olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle komşularımın kötü buğday yetiştirmesi demek, benim ürünümün de kalitesinin düşük olması demektir. Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek istiyorsam, komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor." Evet, bu da bir bakış açısı sevgili dinleyenler. Gerçekten birbirimize yardım edersek, en iyi şekilde bencilce davranmadan birbirimizle paylaşmayı öğrenirsek hayat hepimiz için daha güzel olacak diyorum ve hemen ardından güzel bir müziği sizlere tekrar armağan etmek istiyorum. Ardından da burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

Evet, az önce güzel iki hikaye dinledik. Ardından da müziğimizi dinledik. Şimdi de sıra geldi sağlık bilgimize. Hayatlarımız için en önemli olan konuya geldi aslında sıra. Evet, sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz, ne kadar düzenli, sağlıklı besleniyoruz, bunlar çok önemli. Ya da bedenimize ne kadar iyi davranıyoruz, özellikle ayaklarımıza daha iyi nasıl bakabiliriz? Bugün sizlere ayak bakımı hakkında paylaşmak istiyorum. Ayak bakımı kişisel hijyenin en önemli parçalarından biridir. Bütün gün ayaklarımızın üzerinde durduğumuz düşünülürse, ayak sağlığının da genel anlamda ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Düzenli bir şekilde pedikür yaptırmak ayaklarımızı şımartmanın en kolay yolu. Ancak evde bakım ritüelleri bedavaya uygulayabileceğiniz kürlerde bulunmakta. Peki sağlıklı ve güzel ayaklar için ne yapmalı? Ayaklarınızı her gün ılık ve sabunlu suyla yıkayın. Ardından serin suyla durulayıp bir havlu yardımıyla ve parmak aralarını atlamadan iyice kurulayın. Dilerseniz ayaklarınıza ekstra bakım için talk pudrası veya krem sürebilirsiniz. Ayakkabı satın almak için en iyi zaman günün geç saatleridir. Yani ayaklarınızın biraz şiş olduğu zamanlar, ayaklarınızın en şiş haliyle rahat etmişse doğru bir seçim yapmış olursunuz. Yani bütün gün ayaklarınız ayakta durmaktan şiştiği için akşamları ayakkabı denerseniz daha iyi olacağını söylüyor. Güneşe çıktığınız zamanlarda eğer sandalet veya parmak arası terlik giydiyseniz ayaklarınızın üst kısımlarına mutlaka güneş kremi sürün. Çünkü güneş ayaklarınızın üzerini yakacaktır. Topuklarınızı ponza taşıyla düzenli bir şekilde temizleyin. En ideal zaman duşta. Saçınızda bakım kreminiz bekliyorken zamanı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ölü hücrelerden arının. Bebek gibi ayaklara sahip olabilirsiniz. Yatmadan önce yıkadığınız ayaklarınıza, özellikle de topuklarınıza nemlendirici sürün. Ama parmak aralarını da kaçırmamaya gayret gösterin. Çünkü nemli kalan bu bölgelerde mantar oluşabilir. Yatmadan önce yapabileceğiniz bir şey daha. Ayaklarınıza yoğun bir krem sürün ve ardından yün çorap giyin. Yazın uygulaması biraz zor ama gerçekten de işe yarıyor. Sabah pamuk gibi ayaklar garanti. Ayaklar yorgun olduğunda tabanlar ağrır. Yere zor basarsınız. Böyle zamanlarda tam rahatlayabilmek için tercihen birinden size ayak masajı yapmasını rica edin ya da kendiniz yapın. Deneyince vazgeçemeyeceksiniz. Ayrıca tazikli soğuk su da yorgun ayaklara çok iyi gelecektir. Plajı kum olan bir yerde, dalgaların vurduğu bölgelerde çıplak ayak yürüyün. İnce minik kum parçaları ayaklarınızda peeling etkisi yapacaktır. Son tavsiyemiz yanınızda daima yara bandı taşımanız. Babet ayakkabılar, topuklular özellikle yazın çorap giymeyi tercih etmediğimiz için veya sıcaktan ayaklarımız şiştiği için sıkabilir. Günün yükünü kaldıran ayaklarınıza acıyın, kilit bölgelere yara bantlar yerleştirerek önlem alabilirsiniz. Evet, ayak banyosu içinde sizlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bunun için yapmanız gereken 1 limon suyu, 4'te 1'i kadar çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 4'te 1'i kadar su bardağı süt ve su. Ayaklarınızın rahatça gireceği bir leğeni sıcak suyla doldurun ve içine limon suyunu, tarçını, zeytinyağını ve sütü dökün. İyice karıştırın. Ayaklarınızı leğenin içine sokun ve 10-15 dakika bekleyin. Ayaklarınızı sabunla yıkayıp havlu yardımıyla kurulayabilirsiniz. Ardından da krem sürün. Evet, 1 yemek kaşığı badem yağı, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı buğday tohumu yağı, 12 damla okaliptüs esansiyel yağı, koyu renkli cam şişe, kremi ışıktan korumak, bozulmasını engellemek için. Koyu renk cam şişenin içine badem, zeytin, buğday tohumu ve okaliptüs yağlarını koyun. Sıkıca kapattığınız şişeyi çok iyi sallayın. Yağların iyice karışmasını da sağlayın. Hazırladığınız kremi ayaklarınıza yıkayıp kuruladıktan sonra sürün. Ve yaz mevsiminde ayak bakımı nasıl olmalı derseniz şöyle cevaplayabiliriz. Yaz aylarında ortopedik veya deri bir ayakkabı kullanmanız gerekir. Bilhassa uzun süre aynı ayakkabıyı giymemeye özen göstermelisiniz.
mantar enfeksiyonu yazın çok sık görüldüğünden ayaklarınızı yıkadıktan sonra mutlaka kurulamanız gerektiğini de unutmayın. Evet, birazdan tekrar sizlerle olacağız ama önce ne yapıyoruz? Kısa bir ara veriyoruz. Evet, kısa aradan sonra beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light Nergis'le Çay Saati programında beraberiz. Umarım keyifleriniz de yerindedir programımızı dinlerken. Şimdi size ilginç bilgilerden bahsetmek istiyorum. Güneş enerjisinden nasıl elektrik elde edilir? Güneş enerjisi veya güneş erkesi, güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreciyle açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş ışımının şiddeti

aşağı yukarı sabit ve 1370 watt değerindedir. Ancak yeryüzünde 1100 watt değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı, güneş enerjisinin ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direkt olarak kullanılırken, diğer teknolojilerin güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılır. Güneş enerjili sıcak su sistemleri suyu ısıtmak için güneş ışınlarından yararlanır. Bu sistemler evsel sıcak su ya da bir alanı ısıtmak için kullanılabildiği gibi çoğunlukla bir havuzu ısıtmak için kullanılır. Bu sistemler çoğunlukla bir termal güneş paneliyle bir depodan oluşur. Güneş enerjili su ısıtıcıları 3 grupta toplanır. Bunlar aktif sistemler, pasif sistemler ve kütle sistemleridir. Bir de size ürün kurutma sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Güneş enerjisinden söz ederken güneş pillerinden bahsetmekte fayda vardır. Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar, yarı iletkenlerin fotovoltaik etik özelliğini kullanarak güneş ışığından elektrik enerjisi üretilir. Güneş pilleri kurulan sisteme bağlı olarak birkaç kilovattan birkaç miliwatta kadar elektrik üretebilir. Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle yakın zamana kadar oldukça az kullanılmıştır. 1956'lardan bu yana uzayda uydularda, 1970'li yıllarda elektrik hattından uzak yerlerde, yol kenarlarındaki acil telefon cihazları ya da uzaktan algılama gibi uygulamaların enerji gereksiniminin karşılanmasında kullanılmıştır. Son yıllarda evlerde elektrik şebekesiyle birlikte çalışan sistemlerde yaygınlaşmıştır. Türkiye dünya üzerinde 36-42 kuzey enlemleri ve 26-45'e doğru boylamları arasındadır. Türkiye'nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1303 kW, 2 yıl ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2.623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kW, 2 güce günde yaklaşık 7,2 saat toplamda ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelir. 9,8 milyon ton eşdeğer petrol, ısıl uygulamalar olmak üzere yıllık 26,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüz ölçümünün %63'ünden ve tüm yıl boyunca %17'sinden yararlanılabilir. Güneş enerjisinden yararlanan tasarımlar çok az daha ilave enerji kullanmak suretiyle konfor sıcaklığı ve ışık seviyesinin elde edilmesini hedefler. Bunlar pasif güneş enerjisi de olduğu gibi soğuk ortamlarda daha fazla güneş ışığıyla sıcak su elde edilmesi şeklinde ya da aktif güneş enerjisinde olduğu gibi pompa ve fanlar kullanılarak sıcak ve soğuk havanın yönlendirilmesi şeklinde olabilir. Seralarda bir çeşit güneş mimarisi örneğidir. Evet, ilginç bilgilerde de Tanrı'nın bize sunmuş olduğu o güzel güneşin faydalarından, o güzel güneşin ışınlarından nasıl faydalanabiliyoruz, bu şekilde de görmüş olduk, nasıl enerjiyi çevirebildiğimizi de görmüş olduk. Bu tamamen fizik konusudur aslında. Evet sevgili dinleyenler, ilginç bilgileri de sizlere aktardık. Şimdi kısa bir ara verelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet, tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light, Nergis'le Çay Saati programında beraberiz. Bugün de size kültürel bölümümüzde püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Birkaç tane püf noktamızı hemen aktarmak istiyorum sizlere. Evde yararlanabileceğiniz, yiyecek olarak, giyecek olarak, aynı zamanda kullanacağınız eşyalar açısından da pratik ve kolay püf noktalarını kullanabilmeniz için sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Evet, yiyecek olarak birkaç tane püf noktasıyla başlayabiliriz. Marmelattan bahsedelim. Pişirirken içine atacağınız birkaç tane çekirdeksiz üzüm marmelatınıza daha canlı bir renk ve hoş bir tat katacaktır. Vişne, erik ve benzeri meyvelerden marmelat yaparken çekirdeklerini mutlaka çıkartmalısınız. Marul, besin değerini çabuk kaybettiği için marulu en kısa zamanda tüketmelisiniz. Buzdolabında gazete kağıdına sararak saklarsanız daha uzun süre dayandığını göreceksiniz. Anne sütünü arttırdığı bilinen marulu özellikle hamile olan ve bebeğini emziren anneler iyice yıkadıktan sonra bolca tüketmelidir. Aldığınız marulu önce sirkeli suda yarım saat kadar bekletin. Daha sonra bol suyla yıkadıktan sonra salatanızı yapın. Maydanozlarınızı ayıkladıktan sonra yıkamadan gazete kağıdına sararak buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca maydanozlarınızı ayıkladıktan sonra sularını silkeleyerek cam bir kavanoz içine yerleştirip kavanozun ağzını streç filmle kapatarak da buzdolabınızda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Mayonez yaparken başarısızlığa uğramamak için yağ ve yumurtanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ayrıca zeytinyağı yerine susam kullanırsanız mayonezinizi daha uzun süre buzdolabında muhafaza edebileceğinizi göreceksiniz. Haşladığınız ıspanağının suyunu mayoneze katarak çok farklı ve lezzetli bir garnitür elde edebilirsiniz. Evet, meyvelere geçelim biraz da. Meyvelerinizin uzun süre taze kalmasını istiyorsanız aralarına herhangi bir yaprak yerleştirin. Meyve salatası yaptığınızda servis zamanı varsa meyvelerin kararmaması için üzerine limon dilimleri koyalım. Servis ederken de dilimleri alalım. Taze meyveler soyulduğu ya da sıkıldığı anda tüketilmesi gerekiyor çünkü. Bekledikten sonra vitamin değerlerini kaybedebilir. Limon, portakal gibi asitli meyveleri mutfağınızın tezgahı üzerinde kesmeyin. Çünkü asit mermere zarar verir ve tezgahlarda leke oluşur. Kahvaltılarda hazır meyve suyu yerine taze sıkılmış meyve suyu içmek daha faydalıdır. Hazır meyve sularının ayrıca kalorisi de yüksek olur. Çünkü %8 ve 10 oranında şeker içerirler. Kabukları soyularak tüketilen meyveleri de mutlaka yıkamalısınız. Bol akan suyun altında yıkadıktan sonra soyacağınız meyveler daha sağlıklı olacaktır. Portakal, greyfurt ve limondan daha fazla su elde etmek için 15 dakika sıcak suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Portakalı soymadan önce 2-3 dakika kızgın fırında bekletirseniz soyarken beyaz dokularının meyve üzerinde kalmadığını da göreceksiniz. Meyvelerinizin daha çabuk olgunlaşmasını istiyorsanız olgun bir elma ile birlikte üzerinde delikler açılmış bir kese kağıdına koyun ve serin ışık almayan bir yerde bekletin. Olgun elma diğer meyvelerin çabuk olgunlaşmasını sağlayan etilen gazı çıkarttığı için meyveleriniz daha çabuk olgunlaşacaktır. Muzlarınız eğer çürümeye başladıysa ezerek püre haline getirin ve içerisine 1-2 yemek kaşığı limon suyu katarak dondurun. Daha sonra yapacağınız pasta ve keklerinizin içini süslemede kullanabilirsiniz. Alüminyum kağıda sararak sakladığınız dutlar rengini ve tazeliğini kaybetmeyecektir. Çeşitli meyveler kullanarak hazırlayacağınız meyve salatanızın üzerine toz şeker serptikten sonra bir müddet buzdolabınızda bekletin ve meyveler şekeri iyice emdikten sonra salatanızı dolaptan çıkartın. Üzerine krem şanti ya da dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz. Yaz mevsiminde hazırladığınız soğuk içecekleri servis etmeden önce bardakları meyvelerle süsleyerek servis ederseniz çok daha hoş bir görünüm sağlamış olursunuz. Örneğin 2 kiraz tanesi ya da vişne tanesi ve 1 dilim limon kullanabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde soğuk meyveler tercih edilir. Fakat meyveleriniz buzdolabında değilse onları servis tabağına aldıktan sonra üzerlerine birkaç parça buz koyarak ikram edebilirsiniz. Buz parçacıkları meyveleri hemen soğutacaktır. Evet, sizlerin yararlanabileceği birkaç püf noktası vermek istedim sizlere. Kültürel bölümümüzde bugün farklı bir şey söylemek istedik. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir müzikle devam edelim. Daha sonra ben burada olacağım.
1: Radio Light. 103.6 FM.

4 tane üniversite öğrencisi uyanamadıkları için matematik finaline geç kaldılar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin patladığını söylediler. Hoca önce inanmadı ama öğrencilerinin yalvarmalarına dayanamayarak onları 3 gün sonra sınav yapacağını söyledi. Sınav günü gelince hoca 4 öğrencinin hepsini boş bir amfinin ayrı köşelerine oturttu. Sınav geçme sistemini açıkladı. 100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı geçebilir. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardı. Bunları kolayca çözdüler. Arka sayfada ise 60 puanlık bir soru vardı. Patlayan lastik hangisiydi? Kağıt üstünde plan yapmak kolaydır. Ama bunları hayata geçirmeye çalıştığımızda evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Bazı yerlerden olumsuz cevaplar alacaksınız. Size destek vereceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız size yardım etmeyecek. Hatta başaramayacağınızı söyleyecek. Bazen karşınıza öyle engeller çıkacak ki gerçekten de onları aşamayacağınızı düşüneceksiniz. Bütün kapıların kapandığını hissedeceksiniz. Ya da bazı insanların özellikle yolunuzda durduğunu ve ilerlemenizi engellediğini ya da yavaşlattığını düşüneceksiniz. İçinde bulunduğunuz şartlar ya da insanlar sizi geçici olarak durdurabilse de bunu kalıcı bir duruma ancak siz getirebilirsiniz. Hedefinize ilerlerken sık sık hiç tahmin etmediğiniz engellerle karşılaşıp rotanızdan çıkacaksınız. Hesapta olmayan ve nereden geldiği belli olmayan engellere hazırlıklı olun ve vizyonunuzu kaybetmeyin. Hedeflerinizi kimlerle paylaşacaksınız? Kilo vermek ya da sigarayı bırakmak gibi hedeflerinizi tanıdığınız herkese söyleyin. İlginçtir ki başkalarına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gösterdiğimiz çaba, kendimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gösterdiğimiz çabadan daha fazladır. Ama eğer iş hayatıyla ilgili hedefleriniz varsa, başlangıçta herkesle paylaşmayın. Size inanan, sizi destekleyecek insanlarla paylaşın. Neden olmasın? Sen yaparsın. Git peşinden diyecek insanlarla bu tür hedeflerinizi paylaşın. Düşünmediğiniz, hiç aklınıza gelmeyen ayrıntıları düşünebilirler. Yeni bağlantılar, farklı bakış açıları sağlayabilirler. Adamın biri ıssız bir yolda dalgın bir şekilde ilerlerken bir çukura yuvarlanmış. Uğraşmış ama çıkamayınca imdat diye bağırmaya başlamış. Bir doktor geçiyormuş çukurun yanından. Sesleri duyunca cebinden defterini çıkarmış, bir reçete yazıp atmış aşağıya ve yürümüş gitmiş. Adam çığlıklarına devam ederken bir hoca gelmiş çukurun başına. Aşağıdaki adamı görmüş, o da bir kağıt çıkarmış cebinden, bir dua yazıp çukura atmış. Yürümüş gitmiş sonra. Derken bir arkadaşı görünmüş çukurun başında. "Hey Murat!" diye bağırmış. "Benim ben, dışarı çıkmama yardım eder misin?" Arkadaşı hemen çukura atlamış. "Sen deli misin?" diye çıkışmış. "Şimdi ikimiz de çukurdayız." "Doğru," demiş arkadaşı. "İkimiz de çukurdayız. Ama ben bu çukura daha evvel de düşmüştüm ve nasıl çıkılacağını biliyorum. Sektörünüzde yer alan insanlara sorular sorun. Bu sektörde başarılı olmak istiyorum. Siz ne tavsiye edersiniz? Size yardım edebilecek herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışın. Küçük kelimeler hiçbir zaman büyük bir fikre zarar vermez. Başkaları kendileri riske girmekten korktukları ya da hayalleri olmadığı için sizi hayalperestlikle suçlayabilirler. O insanlara bakın, istediğiniz hayatı yaşayamıyorlarsa, onlar gibi olmak istemiyorsanız, sizce söylediklerini dikkate almalı mısınız? Evet, direkt bir hikayeyle başladım bugünkü konuya. Bugünkü sizi teşvik etmek istediğim konu, geleceğe vereceğiniz şekillendirme. Siz bunun için neler yapıyorsunuz? Kendinize bakmanızı istedim, hangi durumda olduğunuzu görmenizi istedim ve gerçekten geleceğinizi şekillendirmek için hangi güçlere tutunduğunuzu görmenizi istiyorum aslında. Son bir şey daha hemen söylemek istiyorum. Kendi hedefleri olan ve başarılı insanlara hedeflerinizden bahsedin. Sizi dikkatlice dinleyeceklerdir. Ciddi olup olmadığınızı anlamaya çalışacaklardır. Yapamayacağınızı söyleyip sizi hayalcilikle suçlamayacaklardır. Olumsuz yapıdaki insanlar aptalca olduğunu söylerler. Neden yapman gerektiği konusunda vaaz verirler. Hayallerinizi küçümseyecek,
Hatta ayaklar altını almaya çalışacak insanlarla hedeflerinizi paylaşmayın. Çünkü siz başarırsanız onlar başarısız konuma düşeceklerdir. Böyle davranmaları sizi kıskanıyor olmalarından kaynaklanabilir. Evet, buradan da size birkaç tavsiyede de bulunmak istedim. Evet sevgili dinleyenler, 103.6'nın tatlı dinleyicileri, maalesef bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve her zaman mutlu olmaya çalışın. Sağlığınıza gerçekten çok dikkat edin. Sizlere verdiğimiz bu tavsiyelere uymaya çalışın. Evet, sizleri seviyor ve kucaklıyoruz. 103.6 Radyo Light Nergis'ten sizlere kocaman selamlar gönderiyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Evet, tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

It gets so good to me, only thing I can say is say,

Hey!

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsin.
7: Bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.7.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, let's love him right now. Let's love him. Thank you for your love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light
3: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Nergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Bir program daha beraber olmak çok güzel. Programa başlarken size mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Ve hemen unutmadan programımızın iletişim numaralarını hatırlatayım. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, şimdi bir müzik aramız var. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sıra geldi sağlık bilgisine. Bugünkü sağlık bilgimiz gül hastalığıyla ilgili. Gül hastalığı nedir bilmeyenler için sizlere açıklamak istiyorum. Nasıl bir rahatsızlık verir, hemen onların belirtilerine ve tedavi yöntemlerini sizlere aktaracağım. Gül hastalığı, pityriasis rosea her yaşta görülebilen fakat sıklıkla 10-35 yaşlar arasında rastlanılan döküntülü bir deri hastalığıdır. Döküntü birkaç hafta veya yıl sürebilir. Genellikle hastalık kalıcı bir iz bırakmaz. Fakat esmer kişilerde zaman içinde gerileyen kahverengi lekeler kalabilir. Hastalığın diğer bulguları nelerdir? Bu hastalık göğüs veya sırtta geniş pembe bir leke şeklinde başlar. Bu lekeye madalyon belirtisi denir. Sıklıkla bu leke halka şeklini alıp orta kısmı solar. Bu nedenle de mantar sanılıp mantar ilaçları uygulanabilir. Bu döküntü mantar enfeksiyonu olmadığı için bu kremler faydalı olmaz. Birkaç hafta içinde çok sayıda pembe döküntü meydana gelir. Hatta bazen yüzlerce döküntü gövde, kollar ve bacaklarda görülür. Döküntü boyunda nadiren yüzde görülebilir. Bu döküntüler madalyon döküntüsünden daha küçüktür ve yine mantar hastalığıyla karşılaştırılabilirler. Döküntüler ovaldir ve sırtta çam ağacına benzer şekilde dağılırlar. Bazen hastalık çok şiddetli veya yaygın olabilir. Hastaların yarısında kaşıntı vardır. Özellikle sıcakta kaşıntı artar. Ara sıra halsizlik ve ağrı gibi diğer bulgular görülebilir. Bu döküntü genellikle 6-8 haftada geriler. Fakat bazen daha uzun da sürebilir. Fiziksel aktiviteler ve sıcak banyo döküntüyü arttırabilir. Bazı olgularda döküntü geriledikten birkaç ay sonra tekrarlayarak birkaç ay sürebilir. Peki hastalığın nedeni nedir? Hemen ona bakalım isterseniz. Hastalığın nedeni belli değildir. Sebebi bir bakteri veya mantar enfeksiyonu değildir. Ayrıca bir alerjik reaksiyon da değildir. Herhangi bir iç hastalık ilişkisi yoktur. Bir virüsün bu döküntüye neden olabileceği düşünülebilir. Diğer viral enfeksiyonlardaki gibi hastada halsizlik ve yorgunluk bulunabilir. Fakat hastalığın virüs enfeksiyonu sonucunda oluştuğu ispatlanmıştır. Diğer virüs enfeksiyonlarının aksine pityriasis rosea kişiden kişiye bulaşmaz. Tanı dermatolojik muayene ile konulur. Pityriasis rosea genellikle sırtı, boynu, göğüs, karın ve kol bacaklarının üst bölümünü etkiler. Döküntü farklı kişilerde farklı biçimlerde görülebildiğinden bazen tanı da zorlukla çekilebilir. Döküntünün sayısı ve boyutları kişiden kişiye değişir. Ara sıra döküntü vücudun farklı alanlarda, örneğin vücudun alt kısmı ve yüzde görülebilir. Gövdedeki mantar enfeksiyonuyla karşılaştırılabilir. Bazı ilaçlara karşı olan döküntülerde gül hastalığına benzeyebilir. Dermatolojik uzmanınız tanı koymak için bazı kan testleri isteyebilir, gerekirse biyopsi yapabilir. Kaşıntıyı gidermek için ağızdan alınan veya sürülebilen bir takım ilaçlar kullanılabilir. Nemlendirici losyonlar yazılabilir. Sıcak olmayan ılık banyolar yapılması tavsiye edilir. Döküntüyü arttıracak fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir. Bazen kortizon gibi ilaçlar, tedaviler kaşıntıyı baskılamak için verilebilir. Hastalar bu hastalığın önemli bir hastalık olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki gül hastalığı sık rastlanılan bir hastalıktır ve genellikle hafif geçirilir. Birçok hasta tedavi ihtiyacı duymaz. Gül hastalığı çocuklarda ve genç yetişkinlerde yaygın olan bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle göğsünüzde, karnınızda veya sırtınızdaki büyük bir leke olarak başlar. Daha sonra yayılır. Gül hastalığı nedeniyle oluşan kurdeşen çoğu zaman vücudun ortasında etrafa yayılır ve şekli sarkık çam ağacı dallarına benzer. Kurdeşen belirdiği zaman gül hastalığının kendine has bir görünümü vardır. Erken evrelerinde gül hastalığı halka kurdu veya egzama gibi başka cilt bozukluklarıyla karşılaştırılabilir. Gül hastalığının nedeni çoğu zaman belirsizdir. Ancak bir virüsün sonucu olabilir ve genellikle 6 ila 8 hafta içerisinde kendi kendine geçer. Bu arada siz de rahatsızlığı hafifletmek için gereken adımları atabilirsiniz.
Bu hastalık genellikle sırtınızda, göğsünüzde veya karnınızda haberci leke adı verilen büyük, hafif, kalkık döküntülü bir leke ile başlar. Haberci lekeden birkaç gün veya birkaç hafta sonra genellikle sırtınızda, göğsünüzde veya karnınızda daha küçük, ince döküntülü noktalar çam ağacı şeklinde belirir. Ender olarak kollarınız, bacaklarınız veya yüzünüzde de daha küçük noktalar meydana gelebilir. Bu hastalığa yakalanan kişilerde genellikle başka hastalıklar da görülebilir. Mesela burun akması, boğaz ağrısı, öksürük veya burun tıkanıklığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonu belirtileri de görülebilir. Bu hastalığın nedeni tam bilinmese de altında yatan sebep insan herpes virüsünün belirli türleri gibi bir virüs enfeksiyonu da olabilir. Gül hastalığını hiç duydunuz mu bilmiyorum ama gerçekten o kadar çeşitli hastalıklar var ki bazılarını neredeyse hiç bilmiyoruz. Bazılarından haberimiz var elbette ki. Ama gerçekten gül hastalığı da değişik bir hastalık. Deri ile alakalı olan, deri döküntüsü ile alakalı olan bir hastalık. Gerçekten bu türde şikayetleriniz varsa nasıl bakım yapmanız gerektiği konusunda veya doktorunuza gidip ondan daha farklı bilgiler alabilir ve kendinizi tedavi yöntemiyle kurtarabilirsiniz. Evet, birazdan ilginç bilgilerle karşınızda olacağım ama önce kısa bir ara.

Evet, çok farklı ve gerçekten ilginç bir bilgiyle karşınızdayız. Neden kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar? Dünyada erkek nüfusu azalırken kadın nüfusunun arttığı gözlenmektedir. Çoğu toplumda kadınların ortalama ömrünün erkeklerden yaklaşık 10 yıl daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu gerçek gelişmiş Batı toplumları için de geçerlidir. Pek çok bilimci bunun nedenini araştırırken temel neden olarak toplumsal yaşamda yükün erkeklerde olması ve erkeklerin daha stresli bir hayat yaşaması gösterilmektedir. Ancak pek çok hayvan türünde dişiler erkeklere göre daha uzun yaşamaktadır. Örneğin ortalama ömrü 2 yıl civarında olan deney sıçanlarında dişilerin yaklaşık 5 ay daha uzun süre yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırmalar neredeyse tüm memelilerde dişilerin erkeklerden ortalama %10 daha uzun yaşadıklarını göstermektedir. Bu konuda son ortaya çıkan veriler ibreyi dişilik hormonu olarak kabul edilen östrojene dönüştürmüştür. Yaşlanma ve ortalama ömrün en önemli belirleyicileri şimdilik vücutta biriken oksitleyici maddeler, bir başka deyişle oksijen radikalleri olarak kabul edilmektedir. Deney hayvanlarında yapılan araştırmalar, dişilerin bu oksitleyici maddeleri daha az ürettiği, dahası bu zararlı maddeleri ortadan kaldıran oksitlenme önleyici antioksidanları doğal olarak daha çok ürettiklerini göstermiştir. İki cins arasındaki bu farklılık temel olarak östrojene bağlıdır. Östrojen kadına çok az miktarda, östrojen kanda çok az miktarda bulunur ve bu haliyle güçlü bir antioksidan değildir. Ancak hücreleri uyardığında bir takım kimyasal reaksiyonlara antioksidan enzimlerin miktarını arttırır ve dişilerin hücrelerini oksitleyici madde hasarından daha güçlü korunur. Erkekler bu mekanizmadan mahrumdur. Erkeklik hormonu bu kadar etkin bir koruyuculuğa sahip değildir. Başka çalışmalar östrojene benzer bitkisel kimyasallarında aynı koruyucu etkiyi deney hayvanları üzerinde gösterdiğini tespit etmiştir. Östrojene benzer en önemli kimyasal maddelerden biri soyada bol miktarda bulunmaktadır. Genisteisin adı verilen ve soya kaynaklı olan bu östrojen, benzeri maddelerinin de deney hayvanlarının ömrünü uzattığı gözlenmiştir. Hemen bir tane daha ilginç bir bilgi sizlere aktarmak istiyorum. Mide neden kendini sindirmiyor? Mide sindirim sistemimizin en önemli organıdır. Yemek borusundan gelir ve 12 parmak bağırsağıyla bağırsaklara açılır. Şekli J harfine benzer. Mide boşken 50 mil kadardır. Gıda alımından sonra hacmi 1000-1500 mili'yi bulur ve karnın boşluğunda oldukça geniş bir yer kaplamaya başlar. Gıdalar hazmedildikten sonra ise hacmi yine küçülür. Midenin elastik yapısı hareket kolaylığı sağlayarak insanın günlük çalışmalarına engel olmayı önler ve karın boşluğu içine birçok organın rahatça yerleşmesini sağlar. Midenin hava cebi denilen yukarı kısımlarına yerleştirilmiş bir elektrikli uyarı merkezi vardır. Buradan her 3-4 dakikada bir mide duvarından aşağı kısımlarına kadar yayılan bir dalgalanma meydana gelir. Bu hareketler midenin boşalmasına yardım ettiği gibi içindekinin iyi sindirilmesini de sağlar. Gıdalar mideye bir düzenle girer. Mide yemek borusuyla o şekilde birleştirilmiştir ki gıdalar mideye kuyuya taş düşer gibi değil, mide duvarından kayarak inerler. Böyle olmasaydı yuttuğumuz her lokmanın sesini karnımızda duyardık. Gıdalar mideyi yine bir düzenle terk ederler. Bu düzeni de mide kapısı sağlar. Midenin iç yüzünü mukoza adı verilen bir tabaka kaplar. Mukoza içinde asit, pepsin ve mukus salgılayan bezler yer alır. Mukoza sanki yeryüzündeki dağlar ve vadiler gibi kıvrımlar gösterir. Bu kıvrımlarla az bir sahada geniş bir mukoza vardır. Böylece sindirimi sağlayan az önce saydığımız maddelerin yeterli miktarda salgılanması mümkün olur. Eğer bu kıvrımlar olmasaydı midenin iç yüzü küçülecek, dolayısıyla sindirim bezlerinin sayısı azalacaktı. Böylece sindirimi sağlayacak kadar salgı sağlanmayacaktı. Mide asidi, hidroklorik asit, mukoza içinde yer alan bezler tarafından salgılanmıştı.

0: bilgisi de böylelikle vermiş olabiliyoruz. Hem sağlık bilgisine değinebiliyoruz, hem de fiziki konulara değinebiliyoruz. Hem de gerçekten hiç duymadığımız, bilmediğimiz konuları da ele alabiliriz. Evet, şimdi birazdan kültürel konularımızla programımıza devam edeceğiz ama önce kısa bir ara.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: 103.6 FM, Radio Light.

Evet, şimdi de sıra geldi kültürel bölümümüze. Programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light, Nergis de Çay Saati devam ediyor. Evet, sizler çaylarınızı yudumlarken ben de size kültürel konulardan, pamuk kalemizden bahsetmek istiyorum. Pamuk kalemizin kültüründen,

ve hangi yiyecekleri yediklerinden birazcık sizlere bahsedelim. Tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Denizli, tarihi boyunca birçok medeniyetin hüküm sürdüğü önemli yerlerden biri olmuştur. Kaplıcalarıyla, tarihi ve doğa gezi noktalarıyla günümüzde önemini hala korumaktadır. Tatiliniz sırasında Denizli'yi tercih ederek şifalı sularda yılınızın yorgunluğunu atabilir ve tarihi turistik alanlarıyla güzel bir tatil yaşayabilirsiniz. Denizli'nin neyi meşhur? Denizli'de ne yenir diye merak ediyorsanız, görmenizi tavsiye ettiğiniz yerler ve tatmanızı önerdiğimiz lezzetler şöyle sıralanabilir. Pamukkale, Tıbertenleri turizm açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin ve Denizli'nin bir simgesi olan Pamukkale, Tıbertenleri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini almıştır. Bu büyüleyici güzelliği Denizli tatilinize dahil edebilirsiniz. Ağlayan Kaya Şelalesi. Çal ilçesi üzerinde ulaşacağınız Ağlayan Kaya Şelalesi, tatilinizin en güzel parçalarından birini oluşturacaktır. Bölgeyi keşfe çıkarırken bir yandan da alabalık tesislerinde alabalık yemenin tadını çıkarmayı unutmayın. Muhteşem bir doğa manzarasına sahip olan şelale, Denizli'de gezebileceğiniz en güzel yerlerden birisi arasındadır. Hierapolis Antik Kenti. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Hierapolis Antik Kenti, şehrin önemli tarihi kalıntılarından biridir. Antik kentin giriş kapısında bir Medusa figürü bulunmaktadır. Evet, gezeceğiniz yerlerin ardından şimdi de Denizli'nin güzel meşhur yiyeceklerinden hemen bahsedelim. Çaput aşı. Denizli'ye ait özel bir yemek olan çaput aşı, tatiliniz sırasında damağınızda farklı bir lezzet bırakacak. Şehrin gezilecek yerlerini ziyaret ettiğiniz günlerde kendinize biraz zaman ayırıp bu lezzeti denemeniz gerçekten iyi olacaktır. Denizli'nin neyi meşhur sorusuna verilen cevaplar arasında yoğurtlu patlıcan gömmesi bulunmaktadır. Yöresel bir lezzet olan yoğurtlu patlıcan gömmesi lezzetiyle damağınızda unutamayacağınız bir tat bırakacak. Denizli'nin ünlü yemekleri arasında sıyırma, sura, kaçmak ve gındıra çorbası da vardır. Bu özel lezzetler tatilinizin keyifli alanlarına yenilerini ekleyecektir. Lokantalarda hemen her türlü yemeği bulabileceğiniz Pamukkale'nin en ünlü yemeği mantarlı saç kavurma. Pamukkale bir şarap diyarı. Orta Anadolu, Emir, Tokat bölgesi, Narince, Trakya, Semilon, İzmir, Menderes, Misket, Elazığ, Öküz Gözü, Denizli, Çalkarası üzümlerinin işlenip yıllandırılmasıyla elde edilen şaraplar katkı maddesi kullanımından hazırlandığından müthiş bir tada sahip. Lokantalarında hemen her türlü yemeği bulabileceğiniz Pamukkale'nin en ünlü yemeği mantarlı saç kavurmadır. Lokma tatlısı ve çökelekli ıspanaklı böreği mutlaka tadın. Evet, Pamukkale ilimizin kültüründen kısacık, özellikle yemek ve gezi bölümünden sizlere aktarmış bulunduk. Pamukkale'nin hangi yiyecekleri güzeldir ve hangi bölümlerine giderseniz, gezerseniz beğeneceksiniz. Bununla ilgili bir yorumda da bulunmuş olduk. Evet, gezmek, ülkemizin her bir bölgesini gezmek, dolaşmak, gerçekten tatil yapmak güzel olsa gerek. Bunun için bence kendinize zaman ayırın ve mutlaka değişik yörelere gidin, gezin. Ve aynı yörelere, aynı yerlere gitmekten de vazgeçin diyorum ben şahsen. Çünkü farklı kültürleri görmek, farklı kişilerle tanışmak elbette ki daha iyi, daha güzel olacaktır. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, merak ettiklerinizde sıra şimdi de lotus bitkisinin özelliği nedir merak ediyorsanız tam şimdi size göre bir program. Sakın dinlemekten ayrılmayın. Şimdi sizlere lotus bitkisinin özelliğinden bahsedeceğim. Lotus bitkisinin kirli ve çamurlu bir ortamda yetişmesine rağmen tertemiz olması insanları hayrete düşürür. Gerçek nazik çiçekler olarak da bilinen bu bitki, üzerine en ufak toz parçası geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve tozu belli bölgeye doğru iter ve yağmur yağmaya başladığında ise yağmur damlalarını aktif bir biçimde kullanarak temizler. Yaprağının üzerine düşen yağmur damlalarını üzerindeki kirli bölgelere aktarır. Lotus çiçeği genel olarak Nelumbo denilen yağmur ormanlarında yetişir. Bitkinin bu kendini temizleyebilme özelliği mimari alanda birçok projeye örnek olmuştur. Binaların dış kaplaması lotus bitkisinin yapraklarına benzetilir. Böylece yağmur yağdığında bina yüzeyi daha çok temizlenir. Daha iyi bir temizleme sağlanması için benzer özelliklere sahip boyalar dahi üretilmiştir. Bu çalışma üzerinde Alman şirketleri daha çok durmuştur. Alman şirketi ISPO, Lotus'un adı verilen binaların dış cephesinde kaplanmasında işe yarayacak malzemeler üretmiştir. Bu ürün dünyanın birçok bölgesine gönderilmiştir. Bu ürün sayesinde herhangi bir ek temizleyiciye gerek kalmaksızın bina yüzeylerinin 5 yıl temiz kalacağı söylenir. Lotus bitkisinin bu özelliğiyle ilgili bazı akademik araştırmalar da yapılmıştır. Bonn Üniversitesi temizlik gerektiren yaprakların pürüzlü yüzeyleri olduğunu açıklamıştır. En temiz bitki olan lotus bitkisinin üzerinde bir çivi yatağı şeklinde küçük noktalar bulunur. Bu küçük noktalar arasında sallanan toz zerrecikleri tutunamaz ve en ufak bir yağmur damlasında temizlenir. Lotus bitkisi ile nilüfer çiçeği birbirlerine çok benzer, hatta çoğu özelliği aynıdır. Tek fark boylarıdır. Nilüfer çiçeği en fazla 20 cm'dir. Fakat lotus bitkisinin boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Lotus çiçeği mitolojilerde önemli kavramları sembolize eder. Örneğin mavi lotus çiçeği günümüzde bile bereket, yeniden doğuş, doğum ve saf tutkuyu sembolize etmeye devam eder. Eski Mısır döneminde mavi lotus çiçeği kutsal bir çiçek kabul edilirdi. Özellikle dini törenlerde olmak üzere birçok alanda kullanılırdı. Edebiyatta da lotus bitkisi yerini almıştır. Birçok şair ve yazar eserlerinde lotus bitkisine yer vermiştir. Son olarak lotus çiçeğine benzeyen edebiyat ödülü yapmışlardır. Bu ödülü ise ünlü şairimiz Ataol Behramoğlu almıştır. Dini bir önemi de olan bu bitki Budizmle özdeştirilmiştir. Budist tapınaklarına girildiğinde lotus pozisyonunda oturmuş, kendini budalığa hizmet için adamış, gülümseyen bodhisattvalar görülür. Aynı zamanda Budistler tarafından merhamet tanrıçası olarak kabul edilen Guanyin elinde lotus çiçeğiyle resmedilmiştir. Görüldüğü gibi lotus bitkisi Budistler için çok önemlidir. Saflığın, bozulmamışlığın sembolüdür. Budistlerdeki bir inanışa göre cennetin kralı 1000 yapraklı bir altın lotusun üzerinde oturur. Bu inanışta lotus çiçeği üzerinde meydana gelen Hindu yaratılış tanrısı Brahma etkili olmuştur. Budizm'de temizlik çok önemlidir. En önemli hedefi iyi bir Buda olmaktır. Buda lotus çiçeğine benzetilir. Lotus pislikten çıkıp kendini temizler ve sonrasında muhteşem çiçekler açar. Bu mucizevi bitkinin pek çok faydası da bulunur. Lotus çiçeği en başta kalbi kuvvetlendirir. Kalp sağlığımız açısından önemli bir yere sahiptir. Lotus çiçeğinin kokusu insanlara uyku verir. Mikroplara karşı etkilidir. Mikropları öldürür. Baş ağrısını azaltır. Lotus bitkisinin kökleri ishal hastalığına karşı da etkilidir sevgili dinleyenler. Lotus çiçeğini daha önce hiç görmedim aslında ve nasıl bir şey olduğunu aslında internetten bakıp görebiliriz. Ve aynı zamanda faydalarını da böylelikle görmüş olduk ve lotus çiçeğinin özelliklerini de hep birlikte merak ettiğimiz şekilde öğrendik. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Önce bir hikayeyle başlayacağım konumuza, daha sonra da konumuzun ne olduğunu sizlere açıklayacağım. Ahmet ile Gülşen bir arkadaş toplantısında tanıştılar. Birbirinden hoşlanıp daha sonra tekrar buluşmak üzere birbirlerinin telefonlarını aldılar. Ahmet Gülşen'i kahve içmeye davet etti. Sık sık buluşmaya, yemeklere, sinemalara gitmeye başladılar. 3 ay sonra Ahmet Gülşen'e evlenme teklifi edecekti. Gülşen'i aradı, onunla konuşacağı önemli bir şeyin olduğunu söyledi. Gülşen de onunla konuşmak istediğini söyledi. Bir kafede buluştular. Çaylarından bir yudum aldıktan sonra Gülşen Ahmet'e "Önce sen başla" de. Ahmet ise "Hayır, sen başla" de. Gülşen ayrılmak istediğini söyledi. Ahmet yıkılmıştı. Hayat arkadaşını bulduğunu düşünürken birdenbire avuçlarının arasından akıp giden kum gibi bir anda onu kaybetmişti. Ahmet Gülşen'i defalarca aradı. Gülşen telefona cevap vermedi. Mesajlar, elektronik postalar, güller yolladı. Ama bir yanıt dahi alamamıştı. Araya ortak arkadaşları girdi. Ama yine de sonuç değişmedi. Ahmet vazgeçmek istemiyordu. Gülşen'i çok seviyordu. Sıra dışı bir şey yapması gerekiyordu. Şehrin en ünlü çikolatacısına gidip en kaliteli ve pahalı olan çikolatasından bir kutu satın aldı. Dükkanda çikolata dolu kutuyu bir kenara götürüp bir şeyler yaptı. Daha sonra hediye kutusunu yaptırarak Gülşen'e yolladı. Gülşen kutuyu açtı, gözlerine inanamadı. Her bir çikolata ısırılmıştı. Kutunun içinde küçük bir not göründü. Hepsini denedim ama senin kadar tatlısını bulamadım. Gülşen bu hediyeden çok etkilendi. Sonunda yeniden bir araya geldiler ve evlendiler. Evet, bu hikayeyi okudum çünkü bu hikaye neyi anlatmak istiyor? Kişinin yaratıcılığından bahsetmek istiyor. Bir insan gerçekten yaratıcı olmalı. Her konuda sonuna kadar denemeli. Bu hikayede gerçekten bize güzel bir örnek veriyor aslında. Yaratıcı olmak nasıl olunur? Veya kişinin fikirlerini değiştirmek, bakış açısını değiştirmek için farklı şekilleri denemek gerekebilir. En son ne zaman yaratıcı bir fikir buldunuz? Bu sabah mıydı? Belki dündü ya da geçen ay. Belki de bir yıl önceydi. Karşılaşacağınız problemleri bir, iki ya da üç yolla mı çözmeye çalışıyorsunuz? Her şeyin nasıl yapılması ya da çözülmesi gerektiği zaten belli mi? Her şeyi denedim, yapılacak başka bir şey kalmadı dediğiniz oluyor mu? İstiklal Caddesi'nde bir bahar günü kör bir adam dilencilik yapıyormuş. Dizlerinin dibine bir tabela koymuş. Üzerinde doğuştan kör yazılıymış. Herkes dilencinin önünden gidiyormuş. Bir reklamcı bunu görmüş, tabelayı almış, arkasına bir şeyler yazmış. Olduğu yere tekrar tekrar bırakmış. Tabelayı almış, arkasına bir şeyler yazmış. Olduğu yere tekrar bırakmış. Ne olduysa olmuş. Gelip geçen ve bu tabeladaki yeni yazıyı okuyan herkes başlamış dilencinin önündeki şapkaya habire para atmaya. Bir cümle yetmiş onca kişiyi etkilemeye ve dilencinin şapkasının kısa sürede ağzına kadar parayla dolup taşmasına neden olmuş. Güzel bir bahar günü ama ben baharı göremiyorum. Yaratıcı düşünmek nedir? Herkesle aynı şeye bakıp farklı bir şey görmektir. 500 yıl önce bir kişi para basan presle şarap ezen makineye bakarak farklı bir şey gördü. Bu iki makine arasında bir şey düşünerek matbaa baskı makinesini icat etti. Yaklaşık 40 yıl önce İstanbul'da pazarda yan yana çorap satan seyyar satıcılardan birisi diğerlerinden farklı bir şey yapar ve tezgahın önü tıklım tıklım dolmaya başlar. Sattığı çoraplarla fiyatları yanındaki tezgahlarda aynıdır. Herkes çorapları çift haldeyi satarken o çorapları birbirinden ayırdı ve tezgahın önü çorapların diğer çiftlerini bulmaya çalışan kadınlarla dolardı. Kalabalığı gören de merak edip tezgaha gelirdi. O seyyar satıcının adı Zeki Trikon'un sahibi Zeki Başeskioğlu'dur.
bugünkü başarısını yaratıcı zekasına borçludur. 1998 yılında bir defilesinde dünyaca ünlü manken Naomi Campbell'da yer vermişti. Birçok kişi bunun yeterince ses getirebileceğini düşünebilirdi. Ama Zeki baş eski oğlu sıra dışı bir şey düşündü ve defile daha büyük bir ses getirdi. Naomi Campbell'la annesini aynı podyuma çıkardı. Dünyanın birçok televizyon kanalı ve gazetesi bu defileye yer verdi. Evet, bu hikayeler veriliyor çünkü bizim daha iyi anlayabilmemiz için, daha fazla yaratıcı olabilmemizi sağlaması için bu gerçek yaşanmış hikayeler bizlere veriliyor. Bir insan bakış açısını değiştirdiği zaman farklılıklar üretebilir, kendini değiştirebilir ve aynı olmaktan çıkıp daha ileriye doğru adım atabilir örneğini bizlere çok güzelce aktardı aslında. Evet sevgili dinleyenler, maalesef ki bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle olmak ve sizlerle program yapmak gerçekten benim için çok keyifliydi. Ayrılmadan önce de hemen iletişim bilgilerimizi tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisrecaysaati@hotmail.com. Evet, sizlerden mail ve telefonlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve hep mutlu kalın.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.
2: Come on everybody, get your heart engaged.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.